0: beni bu hale koydu Tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız Tanrım. Tanrım, anlamayız.
1: İmbat FM, tam 90.

ben de seviyordum delicesine. İnanmışım eğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm vermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri fitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz, sizi aldatmasın son durumum.

0: yer. Kim sənin açdığı yara gözümdən yaş dökəməz qayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilməyən sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliyim deymiş gökyüzüne. Sensizlikten mi? Yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yer. Alıştım. Kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım. Alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda.
1: İmbat FM. Tam 90.
0: Alıştım.

Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer, ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Bir köpeğe dokunmanı, sevgiyle bakmanı, özgürlüğün kızıl saçlarını, gülen gözlerini ve bir köpeğin mahzun bakışlarında, ürkek duruşunda, yüzünde açan kızıl gülleri sevdim. Çünkü sen Atlantis'tin, sebebimdin. Çünkü sen 20 bin yıl önceden kaderimdin, sevgimdin, duygularımdın, çayır çimenimdin. Bir çift kuşumdun, serçemdin. Çünkü sen gören gözlerin, çiğdem çiçeğim, kırık kanadım, seven gülüşlerimdin. Ve sen Arrum musun diyen çekik gözlüm, kadınımdın, kadınım. Okyanusa düşmüş yüreğim boğulmazdı, tuzlu sulara parmaklarını dokunsaydın eğer. Bir salıncakta sallanmadan hayata, binemeden bir kere atlı karıncaya ve kayamadan kaydıraktan aşağı. Sonra gülemeden bir palyaçonun yüzünde, el ele tutuşup yürüyemeden senle hayata. Dokunmadan bir güle, bir de ellerine, bir de gözlerine bakamadan ölürse. Nazlı kuğum, ürkeğim, ceylanım, yalnızım, yabanıl türküm, inadım, öfkelim, isyankarım. Hadi tut ellerinden, ufka beraber bakalım. Beraber özleyip, beraber sevip, beraber yaşayalım. Kahrın bizden uzak olduğu iklimlerde, hadi tut ellerimden, üzülme, hadi dert etme, tüken. Kalbi yaralı, kaşı karalı ceylan, bu alemi çoktan terk ederdim. Bütün sokakları, caddeleri, şehirleri, ülkeleri yakmak, seni unutturabilseydi eğer, ben de yazılı ceylan. Ben senin en çok çocuk yanlarını sevdim. Zıp zıp zıplayan, sonra dudak büken, göz süzen ama hiç küsmeyen kalbini sevdim. Çünkü sen su kadar berrak, sel kadar öfkeli ve ormanlar kadar kalabalık ve bir o kadar yalnız, kızıl bir yangındın kalbimde.

dalıp dalıp gitme uzaklara. Unutma ki hep yanındayım. Hani her solunu aldığın anda ve her göz kapağını açıp kapattığında, yani kalbinde yaralı ceylan yanı başında, dizlerinin dibinde, sağlıkta, hastalıkta, sevinçte, kederde, yani her anında yanındayım. Yine unutma kızılım, yeter ki seslen, çığlığın olur gelirim. Yeter ki sen he de, yakar yıkar ölümlere bu canı atar gelir. Biliyorsun sen benim son kadınım, sen benim aşkım, sen benim canım, sen benim her şeyimsin. Seni sevmek mi? Delisin, ölür. Sakın çıkartma aklından, ölür. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerim gelmeseydi.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Beni sensiz bırakma, hayatımı kararsma. Bırakıp gideceksen beni de al yanına canım. Ulan bir canım kaldı, o da sana kurban olsun.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saf yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmıştım.

0: artık gönül geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Beni avutacak anılarım var. Seni yaşatacak sonsuza kadar. Yolun açık olsun, verdiysen karar. Yüreğinin götürdüğü yere git. Yüreğinin götürdüğü yere git.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Şu ev bu akşam bir eskicinin gelmesini bekliyor. Acımasızca vurulan bir aşktan geride ne kaldıysa toplamak için. Gel be eskici, topla ne varsa. Bu sevgi yaşamadıktan sonra, onunla olmadıktan sonra, al ne istersen eskici, bu siyah ayrılık.

perdeler. Neler gizlediler, neler gördüler. Bir konuşabilseler neler derdiler, neler.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sen aşktan anlamayan duygusuzun birisin. Sen vefasızların önde gidenisin. Sana olan nefretim, sana olan isyanım ömür boyu sürecek.

giderken bir mesaj yazmışsın. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kimin için beni terk etti. Soruyorum. De hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz. Söylesene.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

0: bakma zaten.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

Ah İstanbul'a, bilirim matemlisin, bilirim yaslısın, bilirim kızgınsın bize. Bilmem ki arınır mıyız bu günahtan, döksen bizi Marmara'ya, Karadeniz'e. Ne bunca imparatorluklar, ne de muharebeler yordu seni. Korundun düşmandan yıllarca, lakin dost bildiğin, can bildiğin vurdu sen. Ah İstanbul'a, yüzüne bakacak yüzümüz kalmadı. Bırak bari ismini doya doya analım. Bundan böyle sen bize yan, biz de sana yan.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Alemin en iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

kemik düşmüş aşk yüzünden dertlere. Bu yerlerden küsüp gitmiş kadere. Talihsizler.

dünyaya. Beni sen attın çile.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arş

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan imbaççanlarımız için hatırlatmamızı yapalım. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isterseniz yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Evet, bugün günlerden Ferdi Baba günü. Eminem canımsın. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahane bir liste göndermişsin. Şarkı seçmeyeceğim. Ferdi Baba'nın tüm şarkılarını kendime alıyorum. Ama her zaman olduğu gibi paylaşmaya hazır olduğumu da belirtiyorum. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Nasibe inanan yolda, duaya inanan derde kalmaz. Yeni bir gün, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun inşallah. Günaydınlar Masal. Hayırlı cumaların, keyifli, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize, oh mis. Masal, bugün bizler için Oğuz Yılmaz'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, gönül dostlarımız İmbat Canlar için, İmbat FM ailesi için ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen tam 90 İmbat FM dinleyen güzel kalplere gelsin. Ayrıca yüreğinde gurbet yaşayan herkese gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Şahane bir giriş oldu. Nasibe inanan yolda, duaya inanan darda kalmaz. Aynen öyle. Yüreğinde gurbeti yaşayanlara da, gurbet canlarımıza da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Allah yolumuzu hep kalbi bahar gibi olan, yüreği merhametle dolup taşan, kırmayan, incitmeyen, güzellik yayan güzel insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı cumalar, ellerinden öperim ablam benim. Gönlüne doğan her niyet hayırlı sonuçlara dönüşsün. Sabahın aydınlık olsun, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin, çok özlendin. Hem de çok. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbat canlara selamun aleyküm, günaydınlar, hayırlı cumalar diliyorum canlar. Abla diyor senden iki güzel şarkı istiyorum. Ben kimseden boş yere soğumadım. Ya kalplerinde kir vardı ya da sözlerinde yalan. Ya yüzüme başka, arkamdan başka konuştular. Ya da verdikleri değerin sadece sözden ibaret olduğunu gösterdiler. Kimseye karşı sebepsiz bir kırgınlığım yok. Her uzaklaşmamın ardında gördüğüm bir gerçek, duyduğum bir söz ve içime sinmeyen bir davranış var. Sustum diye görmedim sandılar. Uzaklaştım diye unuttuğumu düşündüler. Oysa ben unutmadım. Sadece bazı şeyleri anlatmanın artık hiçbir anlamı olmadığını öğrendim. Kimin ne olduğunu gördüğüm yerde sessizce mesafemi koyup yoluma devam ettim. Çünkü bazı insanları hayatından çıkarmanın onlar ile savaşmaktan çok daha huzurlu olduğunu öğrendim. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile. Masal ablam benim diye seslenen Sedat hoş geldin. Aslında yapmamız gereken en güzel şey sessizce uzaklaşmak. Didişmenin, tartışmanın, kalp kırmanın hiçbir manası yok. E baktık anlaşamıyoruz. Usulca yavaş yavaş kendimizi geri çekeceğiz değil mi? Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar ablacığım. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Bugün erkenciyim. Biraz dışarıda işlerim var. Güzel bir yayın olması dileğiyle iyi yayınlar diye seslenen sevgili Hoşit. Çok teşekkür ediyorum. İzin gününde erken kalkmışsın. Kıyamam sana. Keşke uyuyabilseydin. İşlerini kolaylıkla halledersin inşallah. Günaydın canım. Hayırlı cumalar. Günaydın imbahçanlar.
Her zamankinden daha güzel, sağlıklı, mutlu bir gün olsun. Hoş geldin Can kardeşim. Güzel sesini duymak nasip oldu. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ben de sizlerin orada olduğunu öğrendim, bildim. Oh, mis dedim Ayşen'im.

Günaydın Can Masal kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Keyifli yayınlar. Tüm imbatçılara yağmurlu Finlandiya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugünümüz dünden güzel olsun. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı gelir mi diye seslendin Finlandiya. Mustafa Yaşar hoş geldin. Bizlerden de sana kucak dolusu, yürek dolusu sevgiler, saygılar olsun. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı cumalar, sağlıklı günler, tatile organize, kroneden selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı? Çok seversin, özellikle sana gelsin masalımız. Kardeşlerim İlyas Taşyer, Ahmet Uysal, Ali Nizamoğlu, bir de Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney'e gelsin. Hadi bakalım masalımız diye seslendin. Beydalı hoş geldin. Evet, o şarkıyı çok severim. Ferdi Baba'nın çok sevdiğim şarkılarından biridir. Çalabilir miyim bilmiyorum çünkü bugün biliyorsun Ferdi Baba günü. Reklam sonrası 4 güzel Ferdi Baba şarkısıyla geleceğim. Sana adını saydığımız imbatcanlarımıza da armağan edeceğiz. Vakit kalırsa Mor Güller'de dinleriz elbette. Her zamanki gibi bir gündü aslında. Ben günaydın hayat diye gülümseyerek sevinçle uyanmayı seçtim bugün de. Dün birilerine kızdım yine. Aman yalan dünya deyip geçtim. Canım sevilmek istedi. Bir elimle diğer elimi tuttum. Üzülmek için bahane çoktu. Ama ben mutlu olmayı seçtim. Sevgi ne güzel bir sözdür. Dilinde değil, gönlünde olanlar yolumuza çıksın. Günaydın dostlar, hayırlı cumalar. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim diye seslendin. Rıdvan Akçakaya hoş geldin. İstemiş olduğun şarkı gözümden kaçmış benim. Yoksa Krallar Geçidi'ni alırdık elbette. Ama ne yapacağız? Az sonra paylaşıp telafi edeceğiz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ben de bugün günaydın hayat diye uyandım. İnşallah hayatta günümüzde aydınlık olsun. Hayırlı cumalar, hayırlı işler, kazasız belasız diye seslenen sevgili Nevzat hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sana kazasız belasız cezasız bol kazançlar diliyoruz. Bugün de günlerden imbat, saatler masal. Bu güzel günde tüm imbatçılara Beyda'dan selam olsun. İyi yayınlar masalımız. Hüseyin Ovalı kardeşime, Beyda Sanayi çalışanlarına, bizi dinleyen, dinlemeyen tüm imbatçanlara ve masalımıza. Mümkünse Arif Susam'dan güzel bir şarkı çalabilir misin? Şimdiden teşekkürler diye seslendin. Ahmet Usta'm hoş geldin. Ne de güzel, naif naif geldin. Gönlüne yüreğine sağlık. O güzel şarkıyı da listeye alalım. Keyifle birlikte dinleyelim. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Hayırlı cumalar, keyifli yayınlar dilerim. Bugün yine babamla sefere çıkıyoruz diye seslendin. Özgür'üm hoş geldin. Sen tatili babayla geçiriyorsun, şahanesin. Tanker şoförümüze Vedat'a da sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Az sonra bir Müslüm Baba şarkısı paylaşacağım. Sizlere de armağan edelim. Sonrasında da zaten Ferdi Baba konseri var. Bir tane değil, 4 tane şarkı gelsin, olur mu? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine 2 tane şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslenen Mesut hoş geldin. Bizlerden de Adana'ya selamlar, sevgiler olsun. Ben çok iyiyim. Senin de iyi olduğunu duydum ya diyor. Diyor. Diyor nedir ya? Kendi adıma konuşmuyorum şu anda, tamamen otomatiğe bağladım.
Senin de iyi olmanı sevindim. Benim kahve zamanım gelmiş. Antalya'dan selamlar, günaydınlar, hayırlı cumalar. Hakkı Bulut'tan güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya da selam olsun, sevgi olsun. Hoş geldin, sefa getirdin, hayırlı huzurlu, bol bereketli bir cuma, hayırlı huzurlu, kazasız yayınların olsun inşallah. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. Şükür bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun inşallah. Yine süper bir video, gönder gelsin yüreğe dokunan. Yürek yakan şarkıları sana, bana, Danimarka'dan Ayşen Sevgi, Almanya'dan Yetkin, Finlandiya'dan Mustafa Yaşar, Gülşen, Emine, Hüseyin, Zeynep Abidin, Sedat, Horşit, Halil, Halil Burgaz, Ender ve şu anda sana kulak veren, sesini duyan tüm güzel yürekli imbatçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbatçanlar, Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım, hoş geldin masın, keyifli yayınlar. Hayırlı, bereketli cumalar. Konser şarkılarımı inşallah beğenirsiniz. Konseri bana verdiğin için teşekkür ederim diyen Eminem. Biz teşekkür ediyoruz, eline emeğine, yüreğine sağlık.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

çay çimli kuramadın sonunda. Hiç mi hatrı yoktu yaşananların? Hiç mi değeri yoktu anıların?

yattığı yer incitmesin. Ferdi babamızı sevgiyle, saygıyla, rahmetle analım. Şarkılarımızı, dualarımızı gökyüzüne de gönderelim. Eminem fenaydı. Şahane seçimler olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar sana gelsin, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ay! Günaydın masalım, ben Yelda Sarıdemir. Masalım bugün Emre'me buradan sabırlar, selametler diliyorum. 31 yaşında dünyalar güzeli Fidan'ımızı kaybettik Emre. Kurban olduğum Rabbimin takdirine isyan edemeyiz. Ben senin her derdinde arkandayım. Senin tırnağının ucu acısa benim canım alev alev yanar. Hangi dertlerini unutturayım? Ne yapayım? Elimden bir şey gelmiyor. Allah'tan sabır. Kurban olduğum. Senin yokluğunu belli etmiyorum. Aklın burada kalmasın. Senin görevini yerine getiriyorum. Canımsın. Aklını toparla. Kendine iyi bak. Benim sana çok ihtiyacım var. Allah'a emanet ol. Eniştem, Emrem sana emanet. Sen de Allah'a emanet ol. Yeldam hoş geldin. Başınız sağ olsun. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah. Böyle durumlarda metanetli olmak lazım. Sevgili Emre'ye de sabırlar dileyelim. Onun işi çok daha zor. Gelirken bir şey getirmedik ki. Giderken götürelim. Dünya koca bir han, bizler ise heybesinde sadece emanetler taşıyan geçici birer yolcu. Ömür dediğin bu kadar işte. Video süper olmuş, hoş geldin, hayırlı cumalar dilerim, bol bereketli kazançlar. İmbat ailesi, çayım hazır, buyurun. Benim havalar geldi artık diyor, çok seviyorum kış aylarını. Zeki Müren'den güzel bir şarkı istiyorum. Kahır mektubu değil ama diyor. Bir an kahır mektubunu görünce nefesim kesildi. Sevgili Hüseyin, o şarkıyla bitirirdik artık programı. Başka bir şarkı istemişsin. Tamamdır, o güzel şarkıyı listeye alalım. Birlikte keyifle dinleyelim. Vallahi biz de fark etmeden mevsimlere ayak uyduruyoruz değil mi? Sabah bir uyandım. Uzun kollu şeyler giymişim ben. Ne ara giydim? Hangi ara üşüdüm? Bilemedim yani. Hep böyle olsa. Ne sıcak, ne soğuk. İşte insanoğlu hiçbir şeyden memnun kalmıyor değil mi? Selamünaleyküm. İyi yayınlar Masal abla. Cerrahi Yemişler Köyü'nden bir istek istiyorum. İncir toplayanlara gelsin. Davut Güloğlu'ndan diyor, güzel bir şarkı. Tüm imbat personeline gelsin. Tüm incir toplayanlara gelsin abla. Hayırlı cumalar diye seslendin Ali Koç. Ali hoş geldin. Yemişler Köyü'nde sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbat canlarımıza, bağlarda, bahçelerde incir toplayanlara selam olsun, sevgi olsun. Rabbim kolaylıklar versin. Can Masal, Yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. İyi ki varsın. Sen bana bakma. Bugün gülerek anlattığım acıya 40 gece ağlamışlığım var benim. Demiş acı denilince sadece kebap düşünen adam. Sevgili Rıdvan, Rabbim senin de her şeyi gönlüne göre versin inşallah. Bağışıklık kazandık gerçekten acılara. Aynen öyle, ben de o moddayım. Acı deyince kebap geliyor, olsa da yesek sabah sabah kebap mı diyenler. Bir de Adanalılara soralım. Mesut, oralarda sabah acı yenir herhalde değil mi? Olmadı bizde atlar gelir, Adana'da kebap yeriz. Bugün tüm alkışlar Emine ablama gelsin. Gönlün var olsun ablam benim diye seslenen sevgili Sedat.
Alaaddin hoş geldin. Yollarda mısın? Eğer öyleyse kazasız, belasız, cezasız inşallah. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı cumalar. Tüm İmbahcan dostlarına hayırlı cumalar diliyorum. Ben bugün senden Sibelcan'dan bir şarkı isteyebilir miyim diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim hoş geldin. İsteyebilirsin tabii ki. Arşivde mevcutsa ben de keyifle çalarım. Ferdi Tayfur konserine Ferdi Tayfur gömleğiyle giriş yapayım dedim ablam. Emine ablamın eline, emeğine, yüreğine sağlık. Keyifle dinleyeceğim. Tüm alkışlar sana ve o güzel yüreğine gelsin ablacığım diye seslenen sevgili Hurşit. Hay maşallah, pek de yakışmış gömlek. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah.

0: gelsin.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

Ahmet Usta'm, son ses dinledik değil mi? Güzel şarkı. Hamburg'dan selam olsun güzel İzmir'e. Selam olsun masala, selam olsun İzmirli'ye. Müslüm Baba'nın da dediği gibi, unutursun diye çok korkuyorum. Yeni bir sevgili bulunca beni, unutursun diye çok korkuyorum İzmirli. Ferdi hoş geldin. Hamburg'a sana bizlerden selam olsun, sevgi olsun. Müslüm Baba'nın güzel bir şarkısıdır. Listeye alalım, keyifle dinleyelim. Günaydınlar, iyi yayınlar. Konya'dan selamlar olsun. Cumanız hayrola. Mümkünse ve zahmet olmazsa Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler, baş tacısınız diye seslenen Şenay Cevher. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de benim başımın tacısınız. Hem de Orhan Baba şarkısı. Şahanesin. Konya'ya da selam olsun, sevgi olsun. Eminem. Eline emeğine sağlık, süper bir liste. Hepsini aldım. Danimarka'dan sevgiler, saygılar, alkışları sana gönderiyorum. Milyonlar, katrilyonlar. Allah rahmet eylesin Ferdi Baba'yı diye seslenen Ayşen'im. Emine kardeşim, eline emeğine, yüreğine sağlık, konser şarkıları süper olmuş, hepsini aldım, keyifle dinleyeceğim diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Aynen öyle, katılıyorum sana Masal kardeşim. Mesela ben İmbat FM'den önce tanımadıklarım vardı. İmbat FM'den sonra sildiklerim de var. Nasılsa tanımıyordum hiçbir şey. Kaybetmedim, kaybım olmadı. Önceden yoktu, şimdi de yok. Ama bazı insanlar var, iyi ki tanımışım diyorum. Onlarla çok güzel vakitler geçiriyorum. Onları çok seviyorum, iyi ki varlar. İyi ki varlar diye seslendin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Aynen öyle, bu çatı altında birçok dostluklara imza attık. Birçok güzel yürekle tanıştık. Anlaşabildiklerimiz oldu, anlaşamadıklarımız oldu. Herkes herkesle anlaşacak, herkes herkesi sevecek diye bir kural yok zaten. Ama saygı, sevgi çerçevesinde aynı yolda yürüyebiliriz değil mi? Günaydın ve hayırlı cumalar olsun Masal ve İmbat FM ailesi. Hayırlı cumalar Kibariye'den diyor güzel bir şarkı. Tüm annelere gelsin. Hadi son ses diye seslenen Ramazan Köse. Ramazan hoş geldin. Günümüz aydın olsun. Gün güzelliklerle de olsun inşallah. Günaydın Masal ablam. Sana da günaydın. Onur Şap, nasılsın? İyisindir inşallah. Bize soracak olursan iyiyiz. İşteyim ben. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol ömrüm. Abla bu sefer ben Onur'a şarkı istemiyorum. Sezgin Can istiyor babasına. Adanalı Ayhan'dan diyor güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Oğlumdan diyor babasına gelsin, Onur Şap'a gelsin. Büyüdü de diyor şarkı istiyor sana. Peri Hanım hoş geldin. Sezgin Can'ı da kocaman öpelim. Bu güzel şarkıyı onun için, ondan babasına armağan olarak listemize alalım. Mekanı cennet olsun Ferdi babamızın, büyük üstadımız, şarkıları ile, eserleri ile kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Aslında yatacaktım bugün ablam. Kardeşimin hastane randevusu vardı. Erken kalkmak zorunda kaldım. İyi de oldu vallahi. Ferdi baba konserini dinleyebildim. Sevgili Hoşet. Aynen öyle, şarkılarıyla, şahane eserlerle hala yaşatıyoruz Ferdi babamızı. Mekanı cennet olsun. Kardeşine de çok çok geçmiş olsun. İnşallah önemli bir durum yoktur. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin, süper Ferdi Tayfur konseri dinledik. Emeğine, yüreğine sağlık. Yüz üzerinden yüz diye seslendin. Yine alkışlarını gönderen Ahmet Güney, Ahmet ustamız. Günaydın, günaydın, hayırlı cumalar Masalcan, hoş geldiniz diye seslenen Mustafa. Teşekkür ediyorum, sen de hoş geldin, keyifli dinlemelerin olsun. Alkışlarını gönderen Bülent Kurt.
Alkış yapan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Var olasınız masalım. Sana, İmbat yönetimine ayrıca teşekkür ederim. Bizleri bu güzel İmbat çatısı altında topladığı için. Eminem, ben sizlere teşekkür ediyorum. O güzel yüreklerinizi alıp burada olduğunuz için, yayına geldiğiniz için, İmbat çatısı altında toplandığınız için, konser için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık.

Selam Prenses. Günaydın, hoş geldin Şekerpare. Güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Video güzel olmuş, beğendim. Sefalar getirdin, İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin modun nasıl? Gülmek sana yakışıyor. Çok seviyorum o şarkıyı. Her zaman bomba gibisin. Şekerpare tektir, gerisi yedektir, o kadar. 41 kere maşallah şekerparemize. Eyvallah, teşekkür ederim diye seslenen Bülent Kurt. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. İyiyiz, birlikte çok güzeliz. Ay maşallah bize. Hayırlı cumalar olsun inşallah, kazasız belasız. Masal ablacığım günaydın, günaydın diye seslenen sevgili Ender. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun. Masalım ben Yelda Sarıdemir. Canım kocam Emre Sarıdemir'e sevgilerimi gönderiyorum. Emrem, dünden beri uğraştım. Cenaze için seni çıkarmak adına olmadı. Canın sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Gülbahar ablam görüşe girdi. Çıkınca buraya gelecek. Yarın beraber döneceğiz. Yaman yanımda. O da iyi, merak etme. Anneni de gördüm. Genç ölüm herkesi üzdü ama Rabbimden sabır diliyorum. Elimizden gelen bir şey yok. Şu anda orada çaresizsin. Acını biliyorum. Aynı acı benim içimde. Ama elimden bir şey gelmiyor, kurban olduğum. Kendine iyi bak. Hayat devam ediyor. Çok acılar gördük. Allah'ım sabrını versin. Allah'a emanet ol bir tanem diye seslendin. Yerdam tekrardan hoş geldin. Bazen çaresizlikler elimizi kolumuzu bağlar. İşte orada sabretmekten başka yapacak bir şey kalmaz bize. Bir kez daha sabırlar diliyorum. Başınız sağ olsun. Emine ablacığım eline emeğine sağlık, konser süper, yüz üzerinden yüz diye alkışlarını gönderen sevgili Ender. Ne yaptın sen Emine ablam? Afyon yanıyor. Yüz üzerinden yüz, yüreğine sağlık ablacığım diye seslenen sevgili Hurşit. Bak, her işte bir hayır vardır. Erken kalkmanın bedelini Ferdi Baba konseri dinleyerek ödül olarak aldın değil mi? Günaydın, hayırlı sabahlar Masalcığım. Günün güzel geçmesi dileğiyle hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İzmir, Bodrum'dan sevgi, selamlar diliyorum. Sıradaki parça öncelikle sana emanet ediyorum. Sonra diyor, armağan ediyorum. Sonra tüm dinleyenlerimize gelsin. Hayırlı cumalar diye seslendin. Sevgime hoş geldin. Bodrum'a da selam olsun, sevgi olsun. Sırada bakayım. Hakkı Bulut'tan güzel bir şarkı var. Senden bize, bizlerden de sana armağan. Emine, yüreğine sağlık. Emine Karataş ablam. Ferdi Baba konseri harika diye alkışlarını gönderen Özgür Kızı da bek. Kolay gelsin Masal. İyi yayınlar. Bugünkü Ferdi Tayfur konseri için Emine kardeşimin eline emeğine sağlık. Yoldayım, dinliyorum. Yüz üzerinden yüz diye puanlama yapan tanker şoförümüz Vedat. Kazasız belasız cezasız hayırlı yolculukların olsun. Özgür'e de iyi bak. Baba oğul birlikte seferdesiniz. Hay maşallah size. Keyifli dinlemeleriniz olsun. Masal, başta şarkımız için çok sağ olasın. Yine 10 numara listeyle birlikte harika üstü konseri için Emine ablamızın eline, emeğine, yüreğine, gönlüne sağlık. Bütün alkışlar canı gönülden güzel yüreğine gelsin. Gönlü her daim var olsun. Şimdiden sana ve tüm İmbat FM ailesine güzel bir gün ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Çok selamlar diye seslendin. Sevgili Yetkin, selamını aldık canımıza canımıza. Oh mis. Bizler de sana iyi tatiller diliyoruz. Nefese çok çok selamlar. Ateşi ve toprağı da kocaman öpüyorum. Günaydın Masal, nasılsın? Mutlu, huzurlu bir yayın dilerim. Mümkün olursa Neşet Ertaş'tan diyor, güzel bir türkü çalar mısın? Ne diyor Ömer Hayyam? Dünyayı baştan başa kaplasam alın, kefenden başka nedir dünyadaki payın?
Üç günlük dünyada kalp kırıp birbirimizi üzmemizin ne anlamı var? Sevmiyorken seviyormuş gibi yapmanın ne anlamı var? Kadir Pak. Kadir hoş geldin. Hemen arşive bir göz atalım. Bu arada ne de güzel söylemiş Ömer Hayyam. Baştan başa kaplasa malın, kefenden başka nedir dünyadaki payın? Mışları, muşları sevmiyoruz Kadir, biliyorsun değil mi? Seviyormuş gibi yapanlar. Yapmayın. Gerek yok ya. Yani bir anlık karşı tarafı kandırırsınız, tamam, kabul. Bir sevgiye aç bir yürek dayı. O anda inandık ya, sonrası yaşattığınız hayal kırıklıklar dolanmaz mı ayağınıza?

sensiz olmayı ve sensizliği kabul.

Hayırlı yayınlar masalınım. Selahattin Özdemir'den güzel bir şarkı. Bu şarkı Beydağlı ve tüm İmbat ailesine armağan olsun diye seslenen Ali Nizamoğlu, hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM. Hayırlı cumalar dilerim diye seslenen Cam Dibi Sertan Köprülü, çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar masal hanım diye seslenen Sakal Faruk. Sakal Faruk hoş geldin, uzun zamandır yoktun. Her şey yolunda mı? Sağlığın, sıhhatin, keyfin yerinde mi? Bizi bilgilendirirsen sevinirim. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir Ferdi Baba konseri. Yüreğin var olsun Emine kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında Sibel Can yorumuyla dönüyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Bekle bekle, nereye kadar? Ya sev ya sevme, kararını ver önce. Yoksa bu kuşu diyor gönül kafesinden ebediyen kaçıracaksın. Her şey zamanında güzel değil mi? Kar çiçeğim günaydın, hayırlı cumalar. İyi misin canımın içi? Bugünün gönlünce olsun. Aydın'daki ablama ve enişteme selamlar. Cengiz Baba'dan diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Sana. Bana, anneme, seni dinleyen İmbat ailesine gelsin. Gelişin çok fena. Gene soldan. Ben açtım sol şeridi senin için kurban olduğum, hoş geldin. Alkışlar gelişine diye seslenen mevsimim, canımsın. Çok teşekkür ediyorum ablana, eniştene, annene. Benden de selamlar, sevgiler olsun. İçimdeki sen beni yavaş yavaş günden güne yiyip bitiriyor. Bir elimde çatal, bir elimde bıçak. Usul usul kesiyorum içimin kapılarını. Her hücreme seni dolduruyorum. Her zamana seni işliyorum. Kanım sen diye akıyor artık. Kalbim adını ritim yapmış. Dur diyorum yavaş, acıtmadan, sakince. Ama sen mızrap gibi saplanıyorsun ruhuma. İçimde kanayan hep ben, taşan hep sen oluyorsun. Korkuyorum bir gün tamamen sen olacağım diye. Gözlerimden sen bakıyorum, kulaklarımda da seni duyuyorum. Rüzgar esse adını getiriyor, her yerde sen varsın. Sol yanımı çoktan işgal ettin. Beni diğer organlarım, bari diğer organlarım sağ kalsın diyorum. Ama sen tırnaklarımdan çıkıyorsun. Dilimden, şiirlerimden, kıtalarımdan. Tüm meskenim sen olmuşken şimdi ben nasıl anlatırım organlarıma? Bıraktı, gitti diye. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bazen insan kendine bile itiraf edemez bittiğini. Gelin görün ki başkalarına anlatmak büyük eziyet. Büzük dedim ya. Büyük eziyet. Aman neymiş demek ki. Giden gittiği yerde mutlu olsun demeyeceğim, yok öyle. Eğer üzüp kırıp gittiyse o da yaşattıklarını yaşasın. Böyle dostane, insani bir şekilde ayrılmışsak herkes kendi yoluna baksın. Merhaba fındığın başkenti Giresun İspiye Güzel Yurt Köyü'nden. Selam olsun benim için Muazzez Ersoy'dan diyor, güzel bir şarkı. Kızlarım Irmak, Cemre, ailemize yeni katılan Gökçe ve oğlum Habib, eşim Lütfiye için gelsin. Ben de İmbat FM dinliyorum, onları çok seviyorum. Allah'ım eksikliklerini göstermesin, amin diye seslenen Adnan, hoş geldin. Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'ne bizlerden de selamlar, sevgiler olsun. Değerli ailene de yürek dolusu sevgiler gönderelim. Keyifli dinlemelerin olsun. Saygı ve rahmetle diye seslenen Eminem. Emine Hanım'ın emeğine sağlık diye seslenen Kadir Pak. Canım kardeşim bugün 5'te uyandım, çok güzel. Açtım diyor, Kur'an dinledim. Namazımı kıldım, dua ettim. Dünya boş. Bir nefeslik ömrümüz var. Kırmaya, kırılmaya gerek yok. Sevmek, sevilmek varken. Benim arkadan sevgiler, selamlar diye seslendin. Ayşe'nim, aynen öyle. Kırmanın, dökmenin, üzmenin bir manası yok. Diyorum ya, anlaşamıyorsanız kendinizi geri çekin. Yani didişmenin manası nedir? Kuru gürültüye ihtiyaç var mı? Acılar sabahtan başlıyor. Tüm herkesi beklerim. Adana'ya diyor, kebap yemeye. Başım gözüm üstüne. Zaten masala söylemiştim gel diye. Masal aracılığıyla tüm imbahçanlar buyursun gelsinler, feda olsun diye seslendin. Sevgili Mesut, ben şiir okur gibi girdim. Acılar sabahtan başlıyor falan.
onun bir kebap daveti olduğunu yorumun sonlarına doğru anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ne güzel olur şöyle geziler düzenlesek. Hadi bu hafta sonu Adana'ya gidiyoruz İmbat canlarım. Hadi öbür hafta Afyon'a gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz diye turlar düzenlesek ne güzel olur. Kaç kişi katılır acaba?

0: kuşlara.
1: Biz şimdiden ilk anonsta 4 kişi olduk bile. Hamburg, Ferdi Çıtak, Rıdvan Akçakaya, Ayşen'im, 4 kişiyiz. Rıdvan, bu arada Karadeniz, biliyorsunuz ölmeden önce yapılacaklar listemde Karadeniz turu mutlaka var. İnşallah nasip olsun. Ama şöyle yapalım, davete icabet etmek gerekir. O yüzden önce Adana'ya gidelim, kebapları yiyelim. Sonra arzu ederse Mesut'u da alalım, Karadeniz turuna çıkalım. Nasıl? Ay ne güzel organizasyon yapıyorum ben. Bir de hayatı geçirebilsek tadından yenmez. Emine Hanım'ın eline emeğine sağlık. Çok güzel bir Ferdi Baba konseri oldu. Turlara ben de katılabilir miyim diye seslendin. Ne demek, arzu eden her imbat canımız bizimle turlara katılabilir. Sevgili Ferdi. Kar çiçeğim, amin diyorum. Yüreğine sağlık, gözümün nuru. Ablam da seni dinliyor, çok seviyor. Üzmeyin diyor. O kadar uzun yazmayın diyor. Yazma diyor. Canım ablam benim ya. Bak nasıl da beni düşünür. Yazsınlar bir ablam. Döksünler içini. 3 saat şurada hayatı paylaşmak için varız. O yüzden sıkıntı yok. Eminem Johnson, süper konser dinledim. Eline emeğine sağlık. Danimarka dinlemede diye seslenen Ayşen'im. Yazdıklarımı yaşadım sanıyorlar. Oysa ben bazen yaşamak istediklerimi de yazıyorum. Geç kaldıklarım var. Gecikenler var. Gelmeyecekler var. Gelse bile beni bulamayacaklar var. Öyle işte. Ya. Değil mi Rıdvan? Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Hüseyin, bu mesajı okurken önce bir korktum. Fark ettiniz mi, deprem oldu. Çok fazla sallandık saat 10'da. Ferdi Baba diyor, ne yaptı? Eline sağlık. Emine ablam 100 üzerinden 100 diye puanını göndermişsin. Yüreğimizde oldu depremler, değil mi? Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum. Geç kaldım diye seslenen Gülşen'im, olsun, sağlık olsun. Ceylan şarkısını çaldığın için çok teşekkür ederim. Ablam benim diye seslenen sevgili Sedat, keyifli dinlemelerin olsun. Tüh be, yine kaçırdım konseri. Hem de Ferdi Tayfur'muş. Konseri hazırlayan Emine kardeşimin gönlü var olsun. Eline emeğine sağlık, alkışlar sana. Sana gelsin. Puanım milyon, milyar, katrilyon. Can abim, Bekir Kaymaz abim, yine mi? Bu da mı gol değil? Hay Allah. Ben varım Adana, Rize, özellikle Karadeniz bölgesine diye seslenen sevgili Rıdvan. Bana uyar. Bir ay boyu giderseniz ben varım canım diyor. Hemen geliyorum. Nereye gideceğiz önce? Ya öyle hemen geliyorum falan, aldatmacı olmasın. Organizasyonu yapar bekleriz Ayşen'im.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca sizi moda tiyolara verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için

düştüm. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun peri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayımdaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine.

hangi mevsim bilemem. Elimde tatil mertotlarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Masal candır. Gerisi heyecandır diye boşuna demedik. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunuyorum tüm imbat canlara. Adana'ya bekliyorum diyor. Adana kebap yemeye.

sabahtan akşama kadar diyor. Devam eder. 10 numara 5 yıldız konser oldu. Konser için puanım 10 bin, 20 bin, 100 milyon, 100 katrilyon. Tüm alkışlar sana ve konsere diye seslendin. Sevgili Mesut, çok teşekkür ediyoruz. Benim gönlü güzelim Bahçanlarım. Daveti kaptım sizin için. Tez vakitte inşallah. Eminem, eline, emeğine, yüreğine sağlık şimdiden. Alkışlar gönderiyorum. Gülşen'im canımsın. Emine abla, konser için teşekkür ederim. Çok güzel bir Ferdi Baba. Konseri dinledik. Ferdi babamıza Allah'tan rahmet diliyorum. İyi ki varsın masalımız, güzel insan. Yaşa diye alkışlarını gönderen Beydalı. Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Can Masal, Seyfi Doğanay'dan bir şarkı gelir mi diyor. Ah Rıdvan, bir Orhan Gencebay sonrasında kapanış, kapanış şarkımızda, daha doğrusu kapanış türkümüzde Neşet Baba'dan gelecek. Yarın telafi edelim derdim ama yarın ben yokum Rıdvan. Başka bir zaman inşallah. Yelda, Emre kardeşim, başınız sağ olsun. Rabbim bütün sevenlerine sabırlar versin diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Hayırlı cumalar, dışarıdan yeni geldim, dinliyorum, konsere yetişemedim, güzel olduğuna eminim. Tüm alkışlar size, elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık diye seslenen Mustafa Daşkın. Sevgili Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Olsun, sağlık olsun, senin yerine de biz dinlemiş olalım, olur mu? Masal, bugün için, her gün için teşekkür ederim. Mutsuzluklarımıza mutluluk oldun. Umutsuzluklarımıza umut oldun. Her gün bizimle beraber dertlenip üzüldün, sevindin. Bize biz oldun. Teşekkür ederim. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol Masal. Kendi güzel, kalbi güzel kadın. Kendine bir parça çal. Kapat gözlerini. Özlediğin güzel anları tekrar yaşa. Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Halden anlamak, birbirimizin dilinden anlamak, sessiz atılan yürek çığlıklarını duymak çok kıymetli. O yüzden ne diyeceğiz? İyi ki varız. Kendime bir şarkı seçmeme gerek kalmadı çünkü Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı az sonra gelecek. Ben de senin dediğin gibi yapacağım. Kulaklık kulağımda, son ses, gözlerimi kapatacağım. Ama bunu sakın yoldaki imbatcanlarım yapmasın, kaptan şoförlerim yapmasın. Var ol kardeşim, süpersin. Ben boşuna demiyorum, masal candır, gerisi heyecandır diye. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen de cansın. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim. Çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. İyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle git Masal ablam benim. Tüm imbahçanlara hayırlı günler. İyi tatiller canlar. Ben değişmedim. Sadece bana nasıl davranılıyorsa öyle davranmaya karar verdim. Bana ne olduğunu sorgulayan önce ne yaptığını hatırlasın. Öyle işte. Sedat Sarı. Can Masal, bugün biraz erken çıkacağım. Muhteşem program için teşekkür ederim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Sağlık. Sağlıklı, mutlu hafta sonu diliyorum. Kal sağlıcakla, dualarla, imbahçanları da. Huzurlu hafta sonları. Sevgiler, saygılar. Pazartesi görüşmek ümidiyle. Finlandiya, Mustafa Yaşar. Beni unutma güzellik, ben de tura geleceğim diye seslenen Gülşen'im. Beş olduk. Siz yeter ki isteyin diyor Can Masal sizinle. İstediğiniz her yere gelirim. Yeter ki gönüller bir olsun. İmbat Canlar ve İmbat FM. Ve Masal Can sağ olsun. İyi ki varsın. İyi ki varsınız canlar diye seslenen sevgili Mesut. Altı olduk. Kadir, gördün mesajı. Seninle birlikte yediyiz. Ay şarkının gelişi.
Sonya. Sevgili Şenay Cevher. Hadi son ses.

beklemek faydasız. Sevgisiz yürekten sevgi beklemek faydasız. O yüzden biz de beklemekten vazgeçtik. Seven yüreklerle, yüreği sevgi dolu olanlarla, imbatcanlarla tura çıkmaya karar verdik, değil mi? Canım kardeşim, masalım, hayırlı cumalar tüm İslam aleminin, imbat ekibinin, imbat dinleyenlerinin, can dostlarımın cuması mübarek olsun. Masalım, üzülerek yazıyorum. Ben sağlık sorunlarım yüzünden bir süre yayına katılamayacağım. Sizlerden ayrı kalmak çok zor ama sağlık bu. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak bir tanem diye seslendin sevgim. Canımsın, her şeyin başı sağlık. Bizim için de sağlığın, sıhhatin önemli. Kendini toparlayınca biz yine burada olacağız. Çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Ben maalesef gelemem, iş çok. Şimdi diyor geleceğim deyip birbirimizi kandıranın bir alemi var mı diyor. Ya işte, dürüstlüğünü severim. Can abim, Bekir Kaymaz abim, ama senelik izinlerimizi biriktirebiliriz. Şimdiden kenara atalım. Birer gün, birer gün. Hafta sonlarına denk getiririz. Ne bileyim, yapmak istedikten sonra. Yeter ki isteyelim. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim. En güzel hafta sonları sevdiklerinle olsun inşallah. Rabbim izin verirse pazartesi huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olsun. Nasip olsun, söyleyemedim. Sevgi, saygı, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbat canlar, hayırlı huzurlu hafta sonları olsun inşallah. Allah'a emanet olun diye seslendin Can abim, Muhsin abim. Sen de Rabbime emanetsin. Sen beni sana yenilmiş olarak hatırla. Nasılsa kazandığını zafer, kazandığının zafer olmadığını anlayacaksın. Ya değil mi? Böyle mışlarla mışlarla bizi kandıracaklarına onlar kazandım sansınlar. Rıdvan Akçakaya. Tamam canım, yap diyor, haber ver, gelirim. Gülşen ablamı da alırım. Ama diyor Ender'i de alır gelirim. Ona göre haber ver. Sesine, gülüşüne nazar değmesin diye seslendin Ayşe'nin, canımsın. Ya bir dakika şimdi, ta Gülşen gelirim demiş de Ender gelirim dememiş ki. Zor da mı götüreceğiz? Ender ben de geliyorum demeden olmaz. Gönüllüler istiyorum efendim. Gezmek, tozmak, anın tadını çıkarmak, keyifli anlar yaşamak adına gönüllü olanları götüreceğiz. Ben çok acıktım. Adana kebap olsa da yesek diyor, kokoreç yesek de olur. Sözünü tutamadık diyor, kokoreç sözünü. Gerçekten acıktım diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Hüseyin, siz geldiniz de ben kokoreç söylemedim mi? Dedim ki çok meşhur buradaki kokoreççi. Gelin dedim ma aile. Hatta küçük paşamızın yerine Kezban'ı da yediririm. Bir değil iki kokoreç yesin. Gelmediniz, ben ne yapayım? Ama kokoreççi burada duruyor hala. Ben sözümde dururum. Sen ne diyor, mesai yapalım bugün canım kardeşim. İyi ki tanıdım seni. Çok seviyorum, cansın can. Danimarka'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar diye seslendin Ayşe'nin. Ben de seni iyi ki tanıdım. Çalışmaya her daim varım. Tamam, yayın sonrası mesai yapalım. Ben şöyle bir Danimarka'ya gidip geleyim imbat canlarım. Harikalar diyarı turu masalla başlasın diye seslenen ve görsel görsel hazırlayan Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum Kadir. Ama halı güvenli mi? Bak o konuda biraz tereddüt ettim. Sanki böyle karadan karadan gitsek daha iyi olacak. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Masalım, keyifli, muhteşem bir yayın akışı oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun. Sensiz, bizsiz, iki gün diye seslenen Eminem ya, değil mi? Olsun, özleyelim birbirimizi. Sonra pazartesi sımsıkı sarılalım. Bugün çok fena dağıldık. Yollar, asfaltlar çöktü. Can Masal, sana ve imbat canları her şey için çok teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Neden ayrıldınız diyorlar. Diyorum ki dağların denize paralel uzanması bile onun için bir sebepti.
neden ayrıldınız diyorlar. Diyorum ki Afrika'da onca aç çocuk varken birlikte olamazmışız. Neden ayrıldınız diyorlar. Diyorum ki teşekkürü 2 puanla kaçırmış. Neden ayrıldınız diyorlar. Diyorum ki sevmemiş ulan sevmemiş. Ve final diyoruz Rıdvan Akçakaya. Şahanesin. Sevmek istemeyenin bahanesi çok olur, haklısın. Eylül toparlandı gidiyor. Belki de sıra bizdedir. Biraz aklımızı, biraz kalbimizi toparlamanın. Daha nice Eylüllerde buluşmak dileğiyle. Rabbime emanetsin, güle güle git, güle güle gel, cansın, canansın, güzel hafta sonları olması dileğiyle. İyi tatiller, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle diye seslenen sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum, sen de Rabbime emanet ol. Bak biz şimdi hemen gelemiyoruz belki ama sen söz ver, bizim için bir kebap ye. Canımız çekti. Allah'a emanet ol, güle güle git, güle güle gel. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle. Kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ben de seni çok seviyorum. Hatice ablama selamlar. Saat gelmiş diyor, ben ondan acıkmışım. Çok güzel bir yayın akışı oldu. Eline sağlık, pazartesi görüşmek üzere diyeceğim. Ama diyor yokum. Yarasayı diyor hastaneye götüreceğim. Neden geceleri uyumuyor diye. Şaka diyor. Kontrolü maçla hoşça kal. Beni de alın diyor. Arabanın bagajında giderim ben. Hüseyin aşk olsun. Seni bagaja koyar mıyız biz? Otobüsler kiralarız. Yarasayı da kocaman öpüyorum. Kezban'a da çok çok selamlar, sevgiler olsun. Ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Yine şahaneydiniz. İyi ki vardınız. İyi ki vardık. Lütfen kendinize iyi davranın. Çünkü bir tane daha sizden yok. Ha, bu arada Kadir, bir ara gördüm sonra mesaj kayboldu. Beni de yaz. Ama mangal işi gibi olmasın demişsin. Biz bir ara mangala gittik. Senin haberin olmamış. Gizli mi gittik acaba? Sevdiklerinizle birlikte musmutlu hafta sonlarınız olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

0: sana. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

uzaklarda kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve

0: sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arş

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

arkadaşça sevsem razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsem.

0: Anlarım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

arazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın?

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını muh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Miydin? O sen miydin? Yalnızlığın mıydı yoksa uzaklardan gelip bana sarılan deli gözüne? Yok. Neden sonra biliyorum ki yok artık sevdalar. Meğer insan acı çekmek için gelmiş dünyaya. Bir sevdiğim vardı, artık o da yok. İnsan nankör oluyormuş. Sevmek boşmuş. Boş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doyamadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
1: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saç

topraklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

acılara yenildi. Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu çakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Gözüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimde sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk.

yani benim güzel annem. Hala şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim.

0: bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı, sedef katmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra, sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma. Lanet olsun, çıkma.

Koparamam, koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve

İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmmat FM, damardan kalbe.
1: Evet, evet sevgili kıymetli dostlarım. Boğazın göz bebeği, kemir yanan bu güzel beşiri köşen kavernasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sakın, sakın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Hayır.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: olmasın derim. En yakın dostuma bile kırgın. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Bilsinler mutsuzum. Çok anlamsız. Bir ölüden farksız biriyim şimdi. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Allah'ın verdiği bu canı bile kötü kullar benden çalıp gittiler. Birini sevmiştim canımdan öte, onu da içimden çalıp gittiler. Çalıp gittiler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Portakal çiçeğim gel, gel gel, hadi gel gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık.

uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acımısıyım. Biliyor musun beni tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel gel gel gel, portakal çiçeğim gel. Gel gel, hadi gel, portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu hasret ayrılık. Beni yalnız bırakmıyor.

kendini, bazen çatık kaşlarını, bazen içli bakışlarını, bazen güler gözlerini, bazen zehir sözlerini, bazen öldürüyor sözlerini. Bana gerçekleri söyle, mutsuz musun benimle? Bana gerçekleri söyle.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz!

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462.

0: 0532 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

kapımı çalıyor her gün bir ümitsiz aşkların kurbanı. Kapımı çalıyor her gün bir ümitsiz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Dert babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Derdinle dertlenen dert babası. Derdinle dertlenen dert babası.

kırılan umutlar kurdurmaz hayır. Deliye dönmüşüz bu neye bedel? Kırılan umutlar kurdurmaz hayır. Deliye dönmüşüz bu neye bedel? Bitmeyen bu bahçe bir an evvel. Yarattığım dert babası, bitmeyen bu borcu al bir an evvel. Senin yarattığın dert babası, derdin

0: ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları
1: İmmat FM, damardan kalbe. Boş.

aşığım çıldırıyorum. Hatırlanmak güzel bir şey, sevmek de bana aşkı. Sana olan duygum inan bambaşka. Ne sevdaya benzer ne de bir aşka. Çaresiz kalmam.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söyledi.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Hayat yerin dibine batsın. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksın. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın?

tanrım, bir aşkın esiri ol. Hayatta senden tek dileğim mutlu olmak.

0: Tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim, mutlu olmak. Onu anlamayaz, anlamayaz Tanrım, Tanrım.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

hasta düştün. Gelmedin bacım. Bari can veren de gel. Gel, gel ana. Bari can veren de gel.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

aşk mıdır bu duygu ne? İçmeden sarhoşum, aşk mıdır

aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim beddua değil bu. Sevde gör dilerim, sen de sev, ben git.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Bana yeminler verdin, ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim, sen ellere gelin mi oldun?

Buraya otur hadi dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı sileyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

anılar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun şarkıma, şarkıma. Daha ne olsun?

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken.
1: İmbat efem, damardan kalbe.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Vur sevdiğim sen de durma. Her gelen başka bir acı bıraktı zaten. Sen de durma.

İşte sen, ben kordayım. Sen dardaysan, ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda günün, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetmek yok kitabında. Sevdaysa sevda, kavgaysa kavga.